105 Hikayet. Bir nefer yaşlı cütlüye böyle bir sual verir. Nece oldu ki ne az ne çok 65 yıl bir dam altında yaşadınız? Yaşlı kadın cevap verir. Biz cırık paltarların yamandığı, söküklerin tikildiği, kırıkların tamir edildiği bir zamanda yaşamışız. İstifadeden sonra bir zamanda yaşamışız. İstifadeden sonra atıldığı ve yerine tezesinin alındığı bir zamanda yok.

0: ile seyahat sigortanızı 30% indirimle elde edin. İndiden herkese hoş istirahatler. Birbank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyetinin 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredi imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6% dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsen.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Danışır Bakı.

0: 75. Bizimle bir dalga dolu.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz.

olan, Hakka düşmən olanı Hakka tapındırdım ulan. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen, Kürü ahıyla guruttu, salı yandırdım ulan. Onun her güşesi bir hatire, bir canlı kitap, Keçilen yolları herden bize andırdım ulan. Suç iler kinli yüreklerde gazep tongalına, Neçe gestin önünü kesti, dayandırdım ulan. O yürek yangısı, gözyaşları, bir çenge bulut, Oyadıp yaddaşı, vicdanı utandırdım ulan. Defnedin siz məni zabul segahın mayesine, Deyirəm belki məni bir gün uyandırdım ulan. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdım ulan.

0: 50 bin manata dek mikro biznes kreditini tam online elde et. 5 faize dek endirimden yararlan. Üstelik zamin ve girov talebi olmadan. Sen de bir bank biznes tetbikine dahil ol. Cemi bir neşe altında kreditini online resmileştir. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Faydalanmak ateles. Etraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
4: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
5: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nazmelerde.
0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nazmelerde.

0: Merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Kızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş.
3: Şah dağının başı buluta çatır, eteği kalın meşenin içinde itilir. Bu dağın başı